0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin feshedilmesini tarihi bir an olarak niteledi ve tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Büyük Taarruz'un emrinin verildiği Kocatepe'de zafer yürüyüşü yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Birilerinin planları bozuluyor diye barış için mücadele etmekten geri duracak değiliz ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş, suç örgütüne 3. dalga operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı, 11 şirkete kayyum atandı. Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 15. gününe girdi. İşçiler çarşamba gününe kadar bir çözüm olmazsa Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıklamıştı. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar, Haluk Levent'le geçmişte ettikleri kavgayı hatırlatırken kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. CHP yönetimi Mutlak Mutlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Cem Küçük hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. 5 milyon liralık şüpheli transfer tespit edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Bakan Gürek, Kemer'de 80 kamu malı satışından 10 milyar liralık haksız kazanç elde eden 27 kişinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. YÖK, vakıf üniversitelerini %25 zam oranını aşmamaları konusunda uyardı. Pakistanlı arabulucular Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü, olumlu ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi, dedi. CIA Direktörü Rajleigh, Rus yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitti. NASA, evrenin en büyük gizemlerini araştırmak için geliştirdiği yeni nesil uzay gözlem evini fırlatmaya hazırlanıyor. Bu ölçümlerde Einstein'ın genel görelilik teorisi de test edilecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, maç saat 22'de. Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku ile anlaşmaya vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşıyor.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini pes etti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin pes edilmesini tarihi bir an olarak niteledi ve tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Büyük Taarruz'un emrinin verildiği Kocatepe'de zafer yürüyüşü yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Birilerinin planları bozuluyor diye barış için mücadele etmekten geri duracak değiliz ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş, suç örgütüne 3. dalga operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı, 11 şirkete kayyum atandı. Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 15. gününe girdi. İşçiler çarşamba gününe kadar bir çözüm olmazsa Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıklamıştı. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar, Haluk Levent'le geçmişte ettikleri kavgayı hatırlatırken kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. CHP yönetimi Mutlak Mutlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Cem Küçük hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. 5 milyon liralık şüpheli transfer tespit edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Bakan Gürlek, Kemer'de 80 kamu malı satışından 10 milyar liralık haksız kazanç elde eden 27 kişinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. YÖK, vakıf üniversitelerini %25 zam oranını aşmamaları konusunda uyardı. Pakistanlı arabulucular Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü, olumlu ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi, dedi. CIA Direktörü Rushliff, Rus yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitti. NASA, evrenin en büyük gizemlerini araştırmak için geliştirdiği yeni nesil uzay gözlem evini fırlatmaya hazırlanıyor. Bu ölçümlerde Einstein'ın genel görelilik teorisi de test edilecek.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz git müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Cheese.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
0: Büyük rahatlık Paytr.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.

0: da budur diyeceksin.
1: Reklamlar. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin feshedilmesini tarihi bir an olarak niteledi ve tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Büyük taarruzun 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Büyük taarruzun emrinin verildiği Kocatepe'de zafer yürüyüşü yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Birilerinin planları bozuluyor diye barış için mücadele etmekten geri duracak değiliz ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş, suç örgütüne 3. dalga operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı, 11 şirkete kayyum atandı. Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 15. gününe girdi. İşçiler çarşamba gününe kadar bir çözüm olmazsa Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıklamıştı. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar, Haluk Levent'le geçmişte ettikleri kavgayı hatırlatırken kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. CHP yönetimi Mutlak Mutlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Cem Küçük hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. 5 milyon liralık şüpheli transfer tespit edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Bakan Gürlek, Kemer'de 80 kamu malı satışından 10 milyar liralık haksız kazanç elde eden 27 kişinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. YÖK, vakıf üniversitelerini %25 zam oranını aşmamaları konusunda uyardı. Pakistanlı arabulucular Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü, olumlu ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi, dedi. CIA Direktörü Rushliff, Rus yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitti. NASA, evrenin en büyük gizemlerini araştırmak için geliştirdiği yeni nesil uzay gözlem evini fırlatmaya hazırlanıyor. Bu ölçümlerde Einstein'ın genel görelilik teorisi de test edilecek.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
2: FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, maç saat 22'de. Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku ile anlaşmaya vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi sabah, Norveç'in Bodo Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşıyor.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM.

0: Expertiz.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Zeynep Tarhan Muslu.
1: Renk şifresi aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
2: Klişe cevap.
1: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motamo bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, maç saat 22'de. Beşiktaş Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Beşiktaş Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku ile anlaşmaya vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi sabah, Norveç'in Bodo Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşıyor.
2: Türkiye

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Just feel the music on your favorite radio station.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık PayTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, maç saat 22'de. Beşiktaş Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Beşiktaş Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku ile anlaşmaya vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
10: Metro FM'de

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.

0: Çekilişe katıl.
1: Reklamlar.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Essa bola vai rolar, dum dum, é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Oh!

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM. Limitsiz. Get music. Get music. Get music.
2: Don't tell your dreams to everybody around.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'dan MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: çok dinlenen yabancı müzik radyosu burası. Merhabalar, ben Cengiz. Güzel bir çarşamba günü. Günün ikinci bölümünden sona doğru yolculuğumuza Peggy Gou ile başladık. Ayrıca Star vardı yanında. Woman, onların yepyeni şarkısı bize de merhaba dedirtti. Saatler 14 olduğunda bu güzel dakikalara. 17'ye kadar en iyi müziği sizler için çalacağım ve muhteşem bir partiyle günün ikinci bölümünden sona doğru yolculuk yapacağız. İyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Sofia, yüzeyiz duruyor.

0: Aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Cengiz, bu harika hit şarkıları sizler için çalıyorum. Tame Impala ve Loser bunlardan sadece bir tanesiydi. Bir diğerini de Günel Selvi istedi. Metro FM TR Instagram adresinden ve bu saatin şanslı ismi oldu senin için. Byron Maskell'ın o harika şarkısı radyonda. Fire in the Sand.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: PayTR. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: sonra Metro FM, burası ben Cengiz. Bu da son günlerin en çok sevilen şarkılarından biri ile Temper City. Popüler müziğin yıldızları arasına girmeyi planlı olarak yaptılar mı bilmiyorum ama indie rock dünyasının parlayan yıldızları arasındaydı. Onlar artık herkes tanıyor, herkes bu şarkıyı çok seviyor. Self-Aware'la yeni saate adım attık. 17'ye kadar da harika şarkılarla eylemlerimize devam edeceğiz. İyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Metro FM. Limitsiz. Get music.

0: Radyonuzu açın.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

Bitmiyor. Space Motion bunların bir tanesiyle ortada ayağa kaldırmaya geldi. Hablando günün hit adayı. Gerisi de size kalıyor. Nasıl buldunuz şarkıyı? Oylarla, yorumlarla gelin bana katılın Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de story bölümünden bu şarkı için oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro Online ile Cengiz Radyo'nuzda harika bir çarşamba gününün sonuna doğru adım adım ilerliyoruz. Günün tarihi 26 Ağustos oldu. Doğum günü çocuğu Hülya Mutlu. Yeni yaşın kutlu olsun Hülya. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana Metro FM'den. Ve doğum günü partinin Daniel Arman'ın yeni versiyonuyla yaptığı bu güzel Fedele Grand şarkısıyla katılıyoruz. Let me think about me senin için Metro FM'de. İyi ki doğdun mutlu güzel yaşlar.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
1: FM. DJ Cengiz'in salla Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz Radyonuz'da bu dakika Turning Song günlerin en çok merak edilen şarkılarının başına geliyor. Good Can Good geride bırakıp saatin şanslı ismi Deniz Boz'un favori şarkısıyla Teddy Swims hayranlarını keyiflendiriyoruz. Onu milyonlara tanıtan şarkı oldu. Bu da Several Remix ile Deniz'in favorisi olarak geliyor. Metro FM'de The Door.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro FM'de Cengiz Radyonuz'da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Bu da son günlerde sizi meraklandıran o güzel ses Fat Papi ve Freaked Out'la 16'ya merhaba dedik. Bizi bekleyen bir 60 dakika daha var ve harika şarkılarla bu

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Pop ve rock'ı kendine özgü yorumuyla buluşturan sanatçı yeni turnesi kapsamında İstanbul'da. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz radyonuzda 70'li yılların çok sevilen şarkılarından bir tanesi hip hop dünyasının yeni hitleri arasına girdi. H'in yepyeni kavrıyla R&B Ring My Bell dinledik. Saatin şansı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden Songül Temizel. İstek şarkını bize gönderdin. Şimdi Türkiye ile paylaşıyorum. Stromae ve çok

projelerinden Major Lazer gibi Far East Movement projesi de 2010'lu yılların dans müziğine yön veren çalışmalarını yapmışlardı. Live My Life bunlardan biriydi. Justin Bieber vokalde onlara eşlik etti. Yepyeni Metro FM hitlerinden bir tanesi içinizi ısıtmak için geliyor radyonuza. Snake Hips'te henüz daha tanışmadıysanız açın Metro FM'in sesini.

Hitlerinden bir tanesi yıllarca yeri değişmez deniyor. Natasha vokalde Calabria yolun sonunu getirdi. 14'ten bu yana Cengiz radyonuzdaydı. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız dakikalar. Az sonra Melodi Show yolculuğunuza arkın eşlik edecek Around the World ve ben yarın saat 14'te yine burada bu güzel şarkıları sizler için çalacağım. Görüşmek üzere. İyi

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi başlayalım.
11: Whippin' that, think

Çarşamba akşamı parti kimin diye soran varsa yanıtı burada. İlk şarkının adındaydı French Candy'den It's My Party radyonuzdaydı. Sesimi duyan herkese merhaba. Hafta ortasında akşamüstü partisi tamamen bize ait. Metro FM'i ücretsiz Karnaval App'in Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle nasıl dinlerseniz dinleyin. Hepiniz partiye hoş geldiniz, ben Arkın. Around the World'de eve dönüş yolculuğu Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek devam edecek. Dans etmeye hazırsanız Slater tam zamanında geliyor. İnternetten yükselip büyük şirket sözleşmesine uzanan ismin karanlık pop kaydı. Davetin ta kendisi burada. Dance Metro FM'de.

şey yapmamız gereken şey bu. Veda ederken bile gülümseyebilmek. Bruno Mars bir gece Lady Gaga'yı stüdyoya çağırır ve sabaha kadar beraber bir şarkı yazarlar. Gece Amerika'da 5 hafta bir numarada kalan bir şarkının kaydıyla biter. 2025'in yıl sonu birincisi. Grammy sahibi. Spotify'da 1 milyara en hızlı ulaşan şarkı olarak rekorlar kitabına giren Die With A Smile radyonuzdaydı. Kendi adıma yüzümde bir gülümsemeyle hayata veda edebilmek isterim. Bunun için de sanırım kendimi olduğum gibi ifade edebilmek gerçekten önemli ama ya kimse bu halimi sevmezse diye düşünmeme gerek kalmaması gerekiyor bir yandan. Around the World'de Metro FM'de. Kimse bu halimi sevmek zorunda değil çünkü bırak dağınık kalsın diyebilecek genç Londralı tam olarak bunu söylüyor. Lola Young dağınık itirafıyla İngiltere'de 4 hafta zirvede kaldı. Sizi en dağınık halinizle de sevecek insanlar karşınıza çıksın ama daha önemlisi ne kadar dağınık olduğunuz kimseyi rahatsız etmeyecek kadar değerli biri olmaya bakın. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Mess.

Şarkının adı resmen bir hayat tavsiyesi. Hayallerinizi kimseye anlatmayın. Neden biliyor musunuz? Anlattığınızda yarattığınız o ruh hali var ya, bir tatmin oluşturuyor ve sınırları zorlamanız gereken yerde daha erken vazgeçebiliyorsunuz. Psikolojik garip bir şey. Bu kadar zorlamaya gerek yok diyen sesi ne zaman dinleyeceğine karar vermek hayatta ustalık işi. Sosyal medyanın bu yılki Sessiz City Don't Tell Your Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Hayalini anlatmayıp gerçekleştiren birinden devam edelim. The Second Voice'un arkasındaki genç sanatçı şarkısını yıllarca rafta beklettikten sonra yapay zeka araçlarıyla yeniden hayata döndürdü ve o pürüzsüz kadın vokali bir algoritmadan geliyor. Kayıt Amerika'da ve İngiltere'de Afrobeat listesinde bir numaraya kadar çıktı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Let Me Be Metro FM.

0: mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Alex Warren Ordinary ile radyonuzdaydı. Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. Yazın resmi şarkı seçildi ve evsiz geçen gençlik yıllarından çıkıp bu şarkıyı eşine yazan adam için hiç de fena değil. Bayağı sıra dışı bir durum oldu ama asıl mesele şu. Sıradan bir anın içindeki mucizeyi görebilmek için sadece bakmak değil, anlamak da gerekiyor. Ordinary Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları arasındaydı. Sıradaki şarkı tam olarak bu anlamının şarkısı. Orijinali bir bebeğin dünyaya geldiği ilk 7 saniyedeki ön yargısız masumiyeti anlatıyor. Fransa'da 16 hafta zirvede kalmıştı. Josie'nin Afro House yorumuyla o soruyu bugün yeniden soruyoruz. Bir bebeğin ilk 7 saniyesindeki masumiyeti ve dünyanın üstümüze yüklediği tüm programlamayı düşününce hayat sanırım kendimizi bulma yolculuğuna dönüşüyor. Sana kim olduğu söylenmese kim olurdun? 7 Seconds Metro FM'de.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, maç saat 22'de. Beşiktaş Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Beşiktaş Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku ile anlaşmaya vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi sabah Norveç'in Bodo Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
10: Devam ediyoruz.
12: Simba!

nakaratındaki Nossa. Nossa işte o hikaye bir tatil tezahüratıyla başlıyor. Nakarat Brezilya'da mezuniyet tatilindeki üniversitelerin dansından doğdu. Yıllar sonra o öğrenciler resmen ortak yazar ilan edildi. Michel Tello'nun versiyonu futbolcuların gol sevinci dansıyla dünyaya yayılıp 20'den fazla ülkede bir numaraya çıktıktan sonra stadyum tribünleri de bir dans pisti haline geldi. I Seu Chi Pego Around the World'de Metro FM'deydi. Ateş kumda sönmüyor, tabii ki harlanmaya devam ediyor. Latin House'un yeni imzalarından Brian Maskell yazın ritmini kuma gömülü közden çıkardı ve kumda Türk kahvesi dışında nelerin pişebileceğini bize gösteriyor. Brian Maskell ve Metro FM'de. Fire

0: dinlediniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Let me check my mic. Okay. Check it out. And go. Man, you can't catch a break.

aslında epey felsefi. Vampirlerin en büyük gücü ölümsüzlük olsa da sorun haline gelen şey ölememek olabiliyor. Düşünsenize, hayatınızda değer verdiğiniz her şey çürüyüp yok olurken onları izlemek zorundasınız. Bir süre sonra eziyete dönüşür ya. Hayatı güzel kılan şey bence geçici olması. Ne dersiniz? Kevin Parker'la Jenny'nin gün ışığından kaçan vampiri Dracula. Around the World'de Metro FM'deydi. Geçiciliği en iyi bilen şarkıyla devam edelim. Benson Boone'un sahip olduklarımı kaybetmekten korkuyorum diyen kaydı. 2024'ün dünyada en çok dinlenilen şarkısı oldu. Tabii paran da atabiliyor olması da ayrı bir beceri ama onlarca ülkede zirve gördükten sonra yarışmadan kendi isteğiyle çekilen çocuk kendi şarkısıyla kazandı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Benson Boone ve Beautiful Things radyomuzda. Metro.

0: Maximus Motor Yağları.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Teddy Swims bir yazım kampında bu şarkının nasıl doğduğunu anlattı. Kronik kabusları yüzünden uyumaya korktuğu bir dönemde bu korkuları bir şarkıya dönüştürdükten sonra kendisini tedavi edebildiğini söylüyor. Kayıt Türkiye'nin radyo listelerinde 2 numaraya kadar geldi ama sesi tanımamanız zaten mümkün değil. Derdini saklayamayanlardan. Bad Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Kabusun panzehiri ise tam anlamıyla iyi uykuya neden olacak kadar kendini yormak. Belçika'dan Stromae'in iş, borç, kriz döngüsünü anlatıp çareyi dans pistinde bulan klasiği. Türkiye dahil yaklaşık 20 ülkede bir numara olan Kanye West'in bile remix dediği. Dert aynı dert, dans aynı dans. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. Stromae ve...

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Astro. No.

Astronaut in the Ocean. Okyanustaki astronot aslında bir ruh halini anlatıyor. Sidney Lumet's Wolf'un parçası büyük işler için yaratıldığını bilip yerinde sayma hissini anlatan bir parça. Ve 2019'da sessizce piyasaya çıktıktan tam 2 yıl sonra dünya çapında tanınır hale geldi. Ve ondan sonra da başka bir şey kaydedemedi açıkçası. Bambaşka bir yere gidiyoruz. Yaptığım iki post show'da yani İyi Doğru Zinde ve Kız Babası'nda konuğum olan İlker Çağlayan, ankilozan spondilit hastalığıyla nasıl başa çıktığını ve kendisine verilen ilaçları kullanmak yerine hayat tarzını değiştirerek tam anlamıyla kendisine inanarak nasıl ankilozan spondiliti yendiğini anlattı. Imagine Dragons'ın vokalisti Dan Reynolds bu şarkıyı dinleyeceğiniz Believe'i tam olarak aynı hastalığın acısında yazdı ve bu şarkı o acıdan doğdu. Gerçeklikle başa çıkabilen tek şey inanç ve bu şarkı inancın kaynağına acıyı koyuyor. İnsan dört nedenle değişilmiş. Yeterince acı çekip artık zorunda kalınca, yeterince görüp artık ilham alınca, yeterince öğrenip artık isteyince ve yeterince becerip artık yapabilince. Değişim kesinlikle gerçekleşecek. Yeter ki inanalım. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından Imagine Dragons parçası. Believe it.

0: mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Steve Edwards vokalleriyle 2006 klasiği Avrupa'nın dört bir yanında ikona giren Venice ile Grammy aday olan Dünya Dayan çağrısını 20 yıldır devam ettiren parça. World Hold On Around the World'de Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Son şarkı yer çekimine itiraz eden Dua Lipa kaydı. Amerika'da zirveyi hiç görmeden 2021'in yıl sonu birincisi olmayı başaran parça. 70 haftayı aşkın lisede kalarak kadın sanatçılar arasında bir rekora da imza attı. Zirvesiz şampiyonluk sanırım en zarif intikam bu olsa gerek. Hafta ortası tırmanışının bu akşamki son durağı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda yarın aynı saatte yeni rotayla Metro FM'de Around the World yolculuğuna başlayacağız. Levitating ve DaBaby'nin eşlik ettiği Dua Lipa radyomuzda.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş trendine girdi. Doğalgaz 3,5 yılın zirvesinde. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla petrol fiyatları istikrarlı hale geldi. Altın fiyatları kar satışlarıyla karşılaştı ve hızlı yükseliş serisinden biraz gerileme gösterdi. İhracat Temmuz ayında %2,9 artışla tarihin en yüksek Temmuz rakamına ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, maç saat 22'de. Beşiktaş Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Beşiktaş Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku ile anlaşmaya vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşıyor.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz
7: git müzik.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil budur hissi.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Sıva!

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Watch your Bobby man, Latino gang, Tiger.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Don't tell your dreams to everybody around.

0: karnavalda.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Metro FM. Get roll with the fever on the dance floor.

0: ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. If you don't like something, change it.

0: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
3: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.